0: Olmazdı. Olmazdı. Sena mi topu? Bir kronu. Şehirin ya oyunu bir karıştırma fiil. Çekme bir biyoloş. Mora da parasın ki domenle. Peki bak bir prosopo. Bu da güzel okuyor. Demokrasiye.
1: Anne efendim.